adet u gel u xer u yarim cekiş xuyayı Taxime singu bere mi keçi keç delale dile mira Mina purtakale geç purtakale ya feye Hıngıve serteye kurmaka Bagdaya jireka şıngaleye Navale taxime singu bere mi keçi keç delale dile mira Nala mevije habab edim saat ziyane güşe getiriye lave koca cibur Li diyar bekra şevut edir sundu kala beser hevda şiriz dayay Vur delal hati mala seve zere Aleme kirib ve qiyanı müjdelal edile kurek

gud alo kiye alo lauke ke jule me kiye şu has kiriyet u ye je hal diye bel qaytana khuda ne bas ku qaytana au yare khatunu çabrak

Lê kubarê, nikarim xwe bixapînim. Dibû sebeb, dibû sebeba gotinê, got min zaman re veşart bû. Vêgavê ez bêjim, û li xwe me kurbêm. Qeyz diwêrim ji ber vî dilî tiştek ji te veşêrim, û li xwe me kur neyim. Mane raste kubarê, ya gostê de winda jî dikim eve. Nizanim gı suretin albuma xodu kulüp pinim. Çımal sureti tet sekinim. Upera de çım var uja. Rojin beri. Libin siyavi dare. Ulber pencera gütüte de xuyabu. Utşaba gütüte de sterk bu. U carji. Carji tümum bu. Habala halbestamın bu. Ditbeş bu avire mişne ditna tasevine kevin. Dabi eri. Vallah sabramın tübu. Ciye ko sabır li tınabı. Azı bıçık mı sabırım? Min bira her çiçi dibir. Le bira go zaman keysa xodumu da bibine. Net balamın da bu. İştestemin çu kubari. İştestemin çu. İştestemin çu.

Çavaraş çavaraş donate, basket me derode. Çavaraş çavaraş donate, basket me derode. Mete gelak haskeliye, deli kada kaykeliye. Mete gelak haskeliye, beş bal.

Çavraş çavraş buna te Bas kerdime der o der Mütte gelek has giriye Dilli kadı fay giriye Mütte gelek has giriye Beş balatı fay giriye Erihi valle

hayranıya kaniki meşeha piratı biberi maneya Adet ve kızı meçhune aveye Bu kime manem aleye Kale pirime rünçtüme

Ve pirabe ya, roja şemi ya, serim bişo ya, xemlan bike ya, karim bide berdelali mali ya. Adem

ay hevalo grin çune mal meraya ez kerbi delali dile xumametene ya adet ve hergi dişini pelokim delali male ya adet ve hergi te bra be hergi

Deja mı go hazla vaze bu ma kaş gü sile gide kama setli peçelo avan hozala ey Deja mı go halı korem yok o delle dediler

agre evine min xalasin oren be mayin xistibu ger laşe min pari pari bubuya te çuzu bana jibir kir jibir neke